gelen keza senin sideriz. Burhim hokim der zahrume ulaliz. Cophes menak kalmem dıhraliz. Amperi meşe bir svendrum